Adam sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali.

0: İlaç gibi radyo.
1: İnanmak, bir çocuk gibi kanmak, gözlerinde kaybolmak. İnanmak.

demek yabancı olmak. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim bir şeyler var ki. Nasıl söylesem?

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı başlıyor.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.

1 Eylül 2026 Salı sabahından herkese günaydın. 7:04 geçiyor. Hoş geldin sonbahar diyelim. Eylül, Ekim, Kasım. Bakalım sonbaharı göreceğiz mi?

Ben tatildeyken mazotta 5,5 lira gibi bir indirim söz konusu olmuş sevgili dostlar. Güzel bir haber. Mutlu olmuştum. Zam yapmak için beni bekliyorlarmış. Şarkıda dediği gibi.

Zor da olsa alışırım. Ne kadar zam gelmişti? Dur bakayım, 3.60 mı? Evet, yanlış duymadınız. Mazota motorine 3 lira 60 kuruş zam gelmiş. Hayırlı olsun.

0: alışırım.
1: Murat Barbaros. Çorum esprisi yapmışsın. Girmeyeceğim abi. Vallahi girmeyeceğim. Kendi kendime bir söz verdim. Hakemler doğru düzgün maç yönetene, takım tutmadan, herkesin hakkını verene kadar yorum yapmayacağım abi. O da çok zor. Futbola benden paso. Adamda ne zevk ne keyif bıraktılar. Ne istiyorlarsa onu yapıyorlar. İşin kötü yanı bir Allah'ın kulu da hesap soramıyor. Hiçbir şekilde hesap soramıyorsun. O yüzden boş ver. Biz bu sene tatil için Türkiye'ye geldik. Burada 110 avroya dolan depoyu Türkiye'de 35 avroya doldurduk. O sizin paradan kaynaklanıyor. Biz sizin oraya gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, bankanın güzeli. İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: İsmim Ali Duman, Kral FM'i dinliyordum, Bayrampaşa'daydım. Anonsu duyunca Bayrampaşa'da geldim, hediyemi aldım. Tüm Sivas'tan şarkıyı armağan ediyorum.
8: Adım Özkan Karakaş, şu anda Sultan Gazi Belediyesi'nin karşısındayım. Şifremi verdim, Harbi Kız'a teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı da sevdiğim eşim Arzu'ya armağan ediyorum.
6: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Avyasa sona erdi. Balıkçılar yeni sezon için de bir bismillah diyerek denize açıldı. Kumbağa'da düzenlenen törende balıkçılar teknelerini dualar eşliğinde uğurlanırken liman çıkışında havai fişek gösterisi de yapmışlar. E bize ne düşer? Atanın dediği gibi rastgele. Vira bismillah. Rızkınız bol olsun.

Normalde televizyonda çok dizi takip eden biri değilim. Ama bazen öyle bir an geliyor ki bir tanesini bir yakalanıyorsun, bir takılıyorsun, bir daha bırakamıyorsun. Müthiş bir kadrosuyla ben size bu akşam Star'da saat 20'de başlayacak olan bir diziden bahsedeceğim. Tuzlu Kahve. Yanlış duymadınız ama müthiş bir kadroyla. Eda Ece, Burak Gülsoy, Nebahat Çehre, Bindur Kaya, Şevval Sam ve daha birçok önemli isim, Yıldızlar Karması, bomba bir kadroyla kahkaha ve eğlence dolu yepyeni bir komedi bu akşam saat 20'de başlıyor Star'da, haberiniz olsun.

Geldim geldim. Trabzon'a geldim mi diyor Beşiktaş'ı pardon. Sevgili Yılmaz Erdem. Trabzon'a geldim. Gezdim, gördüm. Akçabat'ta kaldım Trabzon'da. Tabii biraz böyle Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize gezerken esnaf davranışlarını da inceliyorsun. Esnaf nasıl davranıyor, ne yapıyor, nasıl karşılıyor gelen misafiri. Samsun'da da güzel karşılandık. Giresun'da ona keza, Trabzon'da, Rize'de yavaş yavaş insanlar biraz yani gelen yerli ya da yabancı fark etmiyor. Daha çok yerlilere. Hani yabancı geldiği zaman ama yerli gelmese de olur kafası var ya. Yerli turistlere biraz daha kibar davranmaya başlamışlar. Acaba yabancı turistler azaldı da ondan mı? Hadi bunları da kaybetmeyelim diye mi bilmiyorum ama güzel esnaflarla karşılaştık. Gerçekten. Yılmaz Erdem selam olsun. Trabzon Akçabat'ta bir otelde kaldık. Çok ilginçti. Uygun da fiyat verdi kızcağız. Aa dedi kahvaltımız da çok süper. Sabah kalktık kahvaltı yok kalmamış. Bir gece grup gelmiş sabah kahvaltı kalmamıştı valla. Çay bitmiş. Ekmek yok. Neyse çocuklar yardımcı oldular otelde sağ olsunlar. Buna da şükür diyelim. Fatih Aydın İstanbul Ümraniye'den akşamki maçı neydi diyor. İzlemedim, izlemeyi de düşünmüyorum. Futboldan soğuttular beni.

Ömer amca, teşekkür ederim. Keşke bize uğrasaydın diyordu. Yıllardır ben bunu yaşıyorum Ömer amca. Herhangi bir tatil zamanı, tatile gidiyoruz, geliyoruz. Abi bize uğrasaydın ya. Kardeşim niye bize gelmedin? Ertesi seneye kadar yine tık yok. Tatilden döndükten sonra aynısı. Bize uğrasaydın ya. Ağlardık seni. Naci hocama selam olsun. Bafra pidesi hala aklımda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve?
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetimi görmeden de toprağa koyacaksın beni.
7: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
6: Evleneceksin ya anne.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
10: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
11: İyiyim teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
10: İyiyim iyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
11: Allah'tan.
10: Sigortadan hallederiz.
11: Sigortadan halledemeyiz.
10: Niye halledemeyiz?
11: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
10: Ama? Ama dememek için ama
12: sigorta. Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve?
5: Mehmetimiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki, böyle bir şey ister mi?
6: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
7: Beni çıkar mısın?
6: Ya acaba Avet mi arasak? Hem merak ediyorum, tanışmış oluruz.
8: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim aile.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star.

keşke bize gelseydinler başladı. Teşekkür ederim, sağ olun. Serkan Antalya'ya selam. Kayseri'den Yusuf hoş geldin. Gaziantep'ten sevgili Mustafa Üstoprak, araman yeterli. Gaziantep'e gelirsem söz arayacağım. Mustafa harbiden arayacağım bak. Ama Gaziantep'teki diğer tanıdıklar bırakırsa. Mahmut Aslantaş, Salih abi, Selim Usta'ya selam olsun. Onlar da Gaziantep'ten. Günaydın.

0: sene tatil sezonu tatili çıkarken hep hatırlatıyoruz. Resmi sitelerden yurt dışındaki vatandaşlarımız özellikle resmi sitelerden tatilinizi alınız. Bilinen tanıdık firmalarla çalışınız diye. Yine bir dostumuz Ferdi Çetin Bartın'dı kendisi. Almanya'dan gelsen ki işinden bir tatil alıyor. Tatili aldığı kişi onun gönderdiği parayla altın almış. Altın yükseldikten sonra parayı geri ödemişti. Ama çok uğraşmış parayı geri almak için.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Resmi sitelerden arkadaşlar.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Eylül Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Kazayla ilgili soruşturmada kaptan da

0: dahil 9 şüpheli tutuklandı, yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.
1: Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
0: Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
2: 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
0: Kazayla ilgili ihmal iddiaları da var. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı aktarıyor.
3: Kaza anında mürettebatın kapıları kilitlediği, yolcuların üzerine kilitlediği, yeterli sayıda can yeleği olmadığı, can yeleği bulmaya çalışanların bunu başaramadığı, can sallarının suya indirilip gemiye sabitlenmesi gerekirken bunun yapılmadığını, yolcuların tahliyesi konusunda mürettebatın sorumluluk almadığı yönünde bir dizi yolcu ifadesi de var.
0: Facianın ardından bölgede arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede Karadeniz'de seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma temelli ittifak herhangi bir devlete karşı değil dedi.
4: İttifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulamak istiyoruz. İttifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
0: Yeni partinin genel merkezi açıldı. Genel merkez parti meclisi toplantısıyla faaliyetlerine başladı.
5: Ufuk çizgisine doğru cesaretle ilerliyoruz. Vira bismillah.
0: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi. Ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti.
5: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.
0: Manisa'da Gördes Belediyesi personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği tespit edildi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Edirne'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Kocabıyık gözaltına alındı. Adli tatil bugün sona eriyor. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye alınıyor. Alo Adalet 135 hattı pilot uygulama ile hayata geçiriliyor. 4,5 aylık molanın ardından balıkçılar vira bismillah dedi, ağlar denize atıldı. Balık sezonu başladı. Bu sene palamut bolluğu var. Bizden bir haber, yepyeni aile dizisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle yayında. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıören gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve'yi kaçırmayın.
6: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2,10 değer kaybıyla 14.334 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.27, euro 56.05, gram altın 6.888 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 78.000 dolar bandında.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
0: Beşiktaş 3 puanı 6 golle aldı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika

0: dakika golüne engel olamadı. Bordo Mavililer Amed Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi. 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 farkla 110-73 yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık bugünden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul bugün parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikameti türlü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Gönül dostu Şener.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.

Samsun'dan Mine abla günaydın. Kağıthane'den de tabii hoş geldin. Türkiye'nin her yerinde koşmaya adet edinen Ergün Hoca, Elazığ'da koşuyor şu an. Babana sağlık işleri için gitmiş, geçmiş olsun diyelim, acil şifalar dileklerimizde. Harika bir belediye spor tesisi var, tek başıma koşmaya devam ediyorum diyor. Hocam okullar açılıyor, neredesiniz siz? Geçmiş olsun babaya. Bir an önce dönün artık yani.

0: İTAÇ'ı risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.

0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama? Ama dememek için
2: ama sigorta. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok.

50 ile 69 yaş arasında bulunan dinleyicilerimiz var mı? Varsa bu haber sizi hepimizi yakından ilgilendiriyor. O yaşa yaklaşanlar da dinleyebilirler. Biraz daha dikkatli olabilmeleri adına. 8.22 Salı sabahı 1 Eylül. Belçika'da 500 kişiyle yapılan araştırmada 50 ve 69 yaş grubunda gece uykusu sık bölünenlerde Alzheimer riski olduğu görülmüş. Yanlış duymadınız. Gece çok uyanıyorsanız ben uyanıyorum. Olur muyum bilmiyorum ama gerçekten çok sık uyanıyorum. 2, 3 bazen 4 kere uyandığım oluyor. Leeds Üniversitesi'nde 500 sağlıklı kişiyle yapılan araştırmada 50 ile 69 yaş grubunda gece boyunca sık yaşanan uyanmaların Alzheimer'a genetik yatkınlıkla bağlantılı olduğunu belirlemiş. Uykunun ilk hafızan sorunları başlamadan çok önce Alzheimer riski hakkında ipuçları verebileceği de vurgulanmış. Nasıl oluyor bilmiyorum ama Alzheimer bizde farklı algılanıyor. Alacağına atmaca, vereceğine kaçmaca. Ay ben unuttum onu. Vereceğimiz olduğu zaman Alzheimer'ız. Alacağımız olduğu zaman da dünyanın en akıllı insanıyım. Ama gerçekten sağlık adına ben gece bayağı çok uyanıyorum. Alzheimer olur muyum bilmiyorum ama hikmetinden sual olmaz. Yaradana bıraktık.

karşıya kadın Hatice'mle Tarık Mengü çaldığım için teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Tarık'a da çok geçmiş olsun. İzindeyken görüştük kendisiyle. Bir ameliyat sonrası ortaya çıkan bir kisten bayağı bir korkmuşlardı. Temiz çıktı Allah'tan. Şimdi sağlığı sıhhati yerinde. Sevgili Tarık Mengüç'e selam olsun. Çok geçmiş olsun. Samsun'dan Hamide Temel'in Muratlı Köyü'nde çayımı içerken dinliyorum. Ben gayet güzel uyuyorum diyor. Maşallah, subhanallah. Nazar değmesin.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Eylül Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Girne'deki faciada 3. gün kayıp 20 kişi aranıyor. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Çatlakla yola çıktı Hürriyet'in manşeti. Bugün işte Girne'de batan katamaranla ilgili sigortacıların elde ettiği ilk bulgular. Gemi kazadan önceki fırtınada hasar gördü. Buna rağmen sefere çıktı. Çatlaklardan dolayı su katamaranı batırdı. Çatlaklardan içeri su dolmaya başladı. Suyu gören yolcular kaptanı uyardı. Kaptan geri dönmeyip yoluna devam etti. Geri dönse facia yaşanmayacak, can kaybı olmayacaktı deniliyor detaylarda. Yamalı gemi battı, önce kaptan kaçtı. Sabahta manşet, Girne açıklarındaki yolcu gemisi faciasına ihmaller zincirinin neden olduğu ortaya çıktı. Yetersiz can yelekleri, kaptanın yönetemediği tahliye, mazot sızıntısı nedeniyle kurtarmanın zorlaşması ve yamalı gemiye dolan su 8 kişinin ölümüne neden oldu. Enkaz 514 metre derinde, alt başlık haberde, 40 metre uzunluğundaki yolcu gemisinin enkazına ulaşılmaya çalışılıyor. 600 metre derinlikte yaşam desteği sağlama ve enkaz çıkarma yeteneğine sahip deniz kuvvetlerine ait TGC Işın gemisi bölgeye sevk edildi. Milliyet'in de manşeti, gemisini batıran kaptan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiyle ilgili ilk tespitlere göre olumsuz hava şartlarına rağmen sefere çıkan kaptanın geminin su alması sonrası durmaması ve yolcuların tahliyesindeki ihmaller faciaya neden oldu. Vira Bismillah ilk sayfadan başka bir başlık Milliyet'te, genel av yasağının sona ermesiyle denizlerde yeni av sezonu bugün itibarıyla başladı. Balıkçılar Karadeniz'de hamsi ve palamut, Marmara'da hamsi istavrit ve lüfer, Ege'de sardalya ve hamsi, Akdeniz'de ise sardalya, barbun ve karides açısından bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşet Sözcü'de, Melih Gökçek suç örgütü araştırılsın. Yavaş Almanya skandalından önce bu talepte bulunmuş. Başvuru Büyükşehir Belediyesi adına Ankara Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na yapıldı. Örgüt kurma ve yönetmenin delili olarak Gökçek dönemine ait 60 ihalenin belgesi sunuldu. Şikayet dilekçesinde Melih Gökçek, eşi Nevin, oğulları Osman ve Ahmet, bürokratlar ve iş adamlarının birlikte hareket ettiği savunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapı tarafından milyarlarca euro zarara uğratıldığı öne sürüldü deniliyor detaylarda. İlk seçimde iktidarız logonun altındaki başlık Özgür Özel yeni partinin genel merkezini bu mesajla açtı. Özel önce fidan dikti, sonra binaya girdi. Kasamızdaki servet para değil güvendir diyerek halka teşekkür etti. Özgür Özel yeni partiye 18 günde 600 bin kişinin üye olduğunu, 539 milyon liralık bütçe oluşturulduğunu açıkladı. Bizi buraya milletin inancı umudu getirdi dedi. En son haberde öne çıkan başlıksa, yeni adli yıl bugün başlıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatilin sonuna gelindi. Adli yılın bugün başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. Bizden bir haberle bitirelim. Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda. Star'ın yeni dizisi, izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıören gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve'yi kaçırmayın. Ve bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil

0: Agriflow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Sivi Enerji bayilerinde. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Bodrum yolunda bizi dinleyen eşin Aygihan'a, kızı Aliye, oğlu Çağrı'ya ve çetede tüm kralcılar armağan eden Burak, günaydın. Milano'dan Nurgül hoş geldin. Şaban Bulut Kuşadası'ndan selam yolladı. Samsun'dan Amile. Bir dakika. İzmir'den Refika ablamız, Refika Çankaya. 7 aydır hastanede kendisi. Geçmiş olsun diyelim kendisine. Bu süreçte de 45 yıllık hayat arkadaşını kaybetmiş. Mekanı cennet olsun diyelim. Bizleri dinleyip teselli bulan ablamıza, Refika ablamıza bir selam gönderelim. Rabbim şifanı eksik etmesin ablacığım. İnşallah en kısa zamanda iyileşip çıkarsın.

Nepal'deki sel felaketi. Onunla ilgili sosyal medyada paylaşılan birçok şey var. Yaradan'ın hikmeti. Yargılamak, bir şey söylemek bana düşmez. Bir zamanlar Avustralya'da develer çok su içiyor diye develeri katletmişlerdi. Sonrası Allah kerim. Şimdi Fransa'da aşırı sağcı milletvekili Jean-Philippe Tanguy'u 2027 seçimlerini kazanmaları halinde başörtülü kadınlara para cezası uygulayacağını söylemiş. İki gün ağlarsın, hani bir an... Dünya nereye gidiyor? İnsanoğlu neden yaptığının farkında değildir. Hani özgürlük vardı? Hani demokrasi vardı sizde?

0: altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Acaba bizim kiralar yatmış mıdır? Vadeliği de bozabilirim. Çünkü değer. Sonuçta evleniyorum. Murat amcam mesaj attı.

Silivri'den sevgili Mehmet, girmiyoruz o işlere, o mevzuyu kapattık biz, bilgin olsun güzel kardeşim. Beytullah Zürih'e selamlar, Ankara Ali abi, eşi Perihan'la birlikte Özcan ailesine selam gönderelim. Hayırlı sabahlar olsun. Adınköy'den Hüseyin Güler gelmiş. Bu şarkı tam uyumuş demiş Denizay. Neye uydu, ne, hangi gönüle uydu bilmiyorum ama Türkçe'den sevgiler, hafta sonu güzel bir derbi izleyeceğiz inşallah. Bol gollü Ahmet göndermiş. Ahmet güzel kardeşim, söylüyorum ama kimse de inanmıyor zannedersem, gerçekten ilgilenmiyorum artık, soğudum ben valla. Futbolla ilgili, hakemlerle ilgili, maçlarla. Bir hafta önce bizim kendi takımımızdaki adamın kırmızı kartlık hareketi verilmeyen, sonrasında bize yapılanlar, size yapılanlar, öbür takımlara yapılanlar, ben yoruldum artık abiye valla. Sen istediğin transferi yap, istediğin oyuncuları al. Birileri kimi istiyorsa onu götürüyor. Ben futboldan soğudum abi. Gönül

İkinci saatimizi de noktalayalım salı sabahı. Sonrasında devam edeceğiz tabii ki. Çok güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Bu arada tarlada biber toplayan tüm çiftçi kadınlara selam olsun demiş, yemekçi kadınlara. Balıkesir'den Canan, Fatma ablası, Hatice ablası, Beyan ablası, kızı Filiz. Birinin annesinin ismini sormuş ama onu da yanlışlıkla bana göndermiş. Annenin ismi neydi diye. Zülfinaz ablaya da selam olsun diyelim. Can Yücel'in çok güzel bir sözü var. Onunla bu zaman dilimini noktalayalım. Diyor ki, demiş ki diyelim, pardon. Boş ver be yaşı başı, yüzündeki çizgileri, saçındaki beyazı. Kaç bahar daha göreceğiz? Meçhul ömürde fazla kurcalama hayat. Gül gülebildiğince, sev sevebildiğince, yaşa yaşayabildiğince.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Eylül Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Kazayla ilgili soruşturmada kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı. Yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20

0: 20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktardı.
1: Kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız. 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir.
0: Denizin metrelerce altında bulunan enkaza ulaşmak için Türkiye'den teknik destek istendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman batığa robotik dalış yapılacağını duyurdu.
2: 514 metre bir derinlikte olduğunu düşünüyoruz. Geminin buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz.
0: Facianın ardından bölgede arama kurtarma operasyonu denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede Karadeniz'de seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma temelli ittifak herhangi bir devlete karşı değil dedi.
3: İttifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulamak istiyoruz.
0: Yeni partinin genel merkezi açıldı. Genel merkez parti meclisi toplantısıyla faaliyetlerine başladı.
4: Ufuk çizgisine doğru cesaretle ilerliyoruz. Bismillah.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti.
4: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.
0: Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Edirne'den Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Kocabıyık gözaltına alındı. Adli tatil bugün sona eriyor. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye alınıyor. Alo Adalet 135 hattı pilot uygulama ile hayata geçiriliyor. 4,5 aylık molanın ardından balıkçılar vira bismillah dedi, ağlar denize atıldı, balık sezonu başladı. Bu sene palamut bolluğu var. Bizden bir haber, yepyeni aile dizisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle yayında. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöyen gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve'yi kaçırmayın.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
0: Beşiktaş 3 puanı 6 golle aldı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi. 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 farkla 110-73 yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım

0: kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Üçüncü saatimizin açılışını Serkan Dişancı'yla yaptık unutacağım. Çok güzel bir şarkı. Saat 11'e kadar birlikteyiz, hatırlatalım. Sabah 7 itibariyle 7 ile 8 arasında bu akşam 20'de Star'da başlayacak olan diziyle ilgili bir hatırlatma yapmıştım. Müsaade edin bir kez daha paylaşayım. Saat 20'de çok güzel, çok eğlenceli, çok komik bir dizi başlıyor. Tuzlu Kahve. Tuzlu Kahve'yi de bilirsiniz zaten. Kız istemeye girenlerin çoğu da yaşamıştır. Niye o kahve tuzlu gelir muhabbeti yapılmıştır. Onunla ilgili birçok söylenti vardır. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, daha birçok önemli isim Yıldızlar Karması kadrosuyla kahkaha ve eğlence dolu yepyeni bir komedi bu akşam saat 20'de Star'da başlayacak. Bilginiz olsun. Dizi seviyorsanız, yani biraz da şöyle eğlenelim, gülelim artık diyorsanız naçizane tavsiyemdir. Gerisi size kalmış.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanya

0: Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman.
3: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165D Coupe 0.5 MS 165 Hz 5K Gaming Monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçak'sa başka.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
7: Gönül Dostu.

En güzel şarkılarından bir tanesi bence Müslüm Gürses Affet yorumuyla. 9.24 oldu salı sabahı saatlerimiz. Avrupa'dan Kıbrıs Girne'de Girne seferini yapan feribotta hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da Rabbim şifa ismiyle şifa versin diyor Mardin'den Ahmet Mert kardeşimiz. Günaydın diyor, senin dediğin gibi olsun diyenler de var. İzmir'den Sibel, çok teşekkür ediyorum kardeşim, sağ olasın. Uyandırma çalışmalarımız devam ediyor. Sivas merkezden de sevgili Oğuz Kalkan, tüm şarkı, sıradaki şarkı tüm Sivas Belediyesi çalışanları diye yazmış. Hemen gönderelim. Refika ablamızdan bahsetmiştik. Uzun zamandır hastanede yatıyor. O süreçte eşini kaybetti. Biraz önce bir dostum, yıllardır, uzun zamandır arkadaşım, dostum olan, sevdiğim güzel insanlardan biridir Antepli sevgili Ahmet. Hep dünür deriz birbirimize Ahmet kardeşim. Sağ olsun. Antepli'nin kızını almak nasip olmadı ama yani sevgili dünürüm Ahmet'e bir selam olsun. Bu gülüyoruz bazen yaşadığımız hayatın içerisinde. Geçtiğimiz zamanlarda bir kalp krizi ameliyatı geçirdi. Kalbinden bypass oldu sevgili Ahmet. Oh, düzeldi, iyileşti dedik. Bugün bir haber aldık. Beyninde bir anevrizma, bir baloncuk olduğuna dair bilgi paylaştı. Bu ay içerisinde de tekrar bir ameliyat olacak. Rabbim şifasını eksik etmesin. Bazen o kadar garip, hani ota noktaya diye söyleyeyim. Derdimizi, tasamızı, kafamızı takıyoruz ki olmayacak şeylere. Bunları duyduktan sonra insan bir parça böyle, ya sen kimsin, nesin, nelere kafaya takıyorsun oluyor. İnsanoğlu garip. Rabbim unutkanlığı bahşetmiş. Bir gün sonra her şeyi unutuyoruz. Bak bak, millette neler var deyip

Son zamanlarda çok beğendiğim, böyle ders çıkardığım bir paylaşım. Birçok kişi paylaşıyor. Ben paylaşmadım. Nasıl olsa herkes paylaştı. Birileri onlardan görmüştür diye. Fazla takipçisi olan biri değilim. Milyonlarca takibi olan, yüz binlerce takibi olanlar paylaşmışlar. Benim burada paylaşmam daha mantıklı olur diye düşündüm. Şöyle başlıyor o paylaşımlar, yaprak yaprak, sayfa sayfa. Trafikten şikayet ediyorsun. Arabam var o yüzden. Spor yapmaktan şikayet ediyorsun. Vücudun bunu yapabiliyor. Çamaşır yıkamaktan şikayet ediyorsun. Oysa giyecek bir sürü kıyafetin var. Bulaşıklardan şikayet ediyorsun. O tabaktan yemek yedim. Bir bulaşık senden çıktı. Ev işlerinden şikayet ediyorsun. Ama bir evin var. Yemek yapmaktan şikayet ediyorsun. Yiyecek yemeğin var. Erken kalkmaktan şikayet ediyorsun. Sana ihtiyacı olan birileri var. Onlar için hazırlanacaksın. Çalışmaktan şikayet ediyorsun. Çünkü bir işim var. Nelerden şikayet ettiğinize lütfen dikkat edin. Belki de bir zamanlar onlara sahip olmak için dua ediyordunuz.

24 saat en kral şarkılar.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter.
6: Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunluk

0: Hastalıkla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RBDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 lirayla, Arnica Pika ET14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Biz ilaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum geliyor. Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar.
4: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
3: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış. Mehmet Aydınoğlu.
4: Nereden çıktı bu Mehmet?
3: Denizden çıktı.
5: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim ailem.
6: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.
7: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.
8: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Üçüncü saatimizi de noktalayalım Kral FM'de, ama burada birkaç kısa mesajı da şöyle bir serpiştirelim. Kasap Musa, sevgili Musa, iyisin inşallah. Uzun zamandır gitmediğim, ziyaret etmediğim zaman hemen mesaj atıyor, kendini hatırlatıyor, sağ olsun. Sivas merkezden Oğuz, günaydın. Belediye çalışanlarına demiştik. Diyarbakır'dan sevgili Mehmet Akkul, tüm Yenişehir Belediyesi'ne Ahmet Spor'a gelsin demiş. O da dün akşam kazanmıştı, tebrik edelim. İşim var, sağlığım var, çocuğum var, Allah'ıma şükür diyor. Kim göndermiş bu mesajı bize? Hiçbir şeyden şikayet etmiyorum. Her halime binlerce şükür. İzmir'den Sibel göndermiş. İzmir'den Uğur Şeker, insanlar şükür etmeyi unuttu diyor. Çekya'dan gelen, hanımla ofise giden sevgili Özcan'a İbrahim Erkal çalmıştık. Tamam, sana armağan olsun. Onu da sana göndermiş olalım. Kayseri Develi'den gelen mesaj, kimden bilmiyorum. Fransa'dan Emel, çok güzel anlattınız diyor. Biz insanoğlu şükretmeyi unuttuk diye yazmış. Biliyoruz da çabuk unutuyoruz. Her zaman elimizde olanın fazlasını istiyoruz. Yetimeyi bilmiyoruz demiş. Yarınımızın olup olmadığını bilmeden yaşayıp daha fazlasını isteyerek göçüp gideceğiz bu dünyadan. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışabiliriz. Yarın ölecekmiş gibi ibadetimize devam edebiliriz. Ama asıl önemlisi, nerede doyacağımızı bilmeliyiz. Biz biraz doyumsuz olduk galiba.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Gönül dostluğu.

Sevgili Murat, Murat Gündüz, bir ili bütün insanları kastederek söylemek biraz yanlış olur. Bu senin fikrindir. Ama burada aleni bir şekilde söylenemez, bilgin olsun. Kilis Musa Beyli'de. İbrahim Savaş orada çalışıyor ama Kayseri'de kendisi. Gurbette çalışan bütün emekçilere selam gönderdi. Halil İbrahim, eşi Hamide'nin bugün doğum günüymüş. Hamide Şen hanımefendinin bugün doğum günü. Doğum gününü kutlayalım. Nice senelere diyelim. Sevdiklerinizle yaşlanın. Mutlu, huzurlu bir şekilde. Doğum günü hediyesi olarak da sıradaki şarkıyı gönderelim.

İş yerinde çalışırken çok sinirli oluyor musunuz? Hele de etrafınıza karşı. Aslında ben sakin bir insanımdır da iş yerindekiler beni çıldırtıyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. İş yerinde iyi olanlar çok sinirli oluyorlar ya, aslında sinirli olmalarının sebebi diğerlerinin çalışmamasından kaynaklanıyormuş. İyi olanların çok sinirli olması çalışmayanların yüzünden.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
5: lazım. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Tosum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşposta'yı indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bu saatte normalde Kezban olmaya alışığım. Yine günaydın Kezban nasılsın diye. Bu saatte harbi kız olmak biraz zor yani. O çok zor. Saat 1'de programa başlayan harbi kız için 10.22'de mesaj atmanız abes de iştigal tabii ki. Hani Kezban diye yazsanız eyvallah. Başımın üstünde yeri var. Onlara da selam olsun. Hem Kezban'a hem harbi kıza. Arada bir de Afrikalı Ali var. Onu da es geçtiniz. Otomatikman direkt Kezban'ı Ali'ye geçtik. Harbi kıza bağladık. Olamam. Harbi kız gibi olmak gerçekten zor. O onun özelliği. Sakarya'dan inşaat. Bugün benim de doğum günüm demiş. Nice senelere diyelim. Sana da bir şarkı armağan edelim. Çok güzel bir şarkıdır. İnşallah severek dinlersin. Sakarya'dan Hakan Özer'e de bir selam gönderelim. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edelim bakalım.

0: doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin. Yalan yok kanamaksın.
1: 10.30 itibariyle yani 1,5 dakika kaldı 10.30 olmasına. Biz yaklaşık toplamda 3,5 saati geride bıraktık. Beğenerek dinleyen varsa ne mutlu. Rahatsızlık veriyorsa kusura bakmayın, çok uzun sürmeyecek. Arkadaşlar izinde gelsinler. Herkes kendi saatinde en güzelini yapacaktır. Adım gibi eminim. Dünkü mesaj hala aklımda. Çok güzel bir mesajdı, dinleyicimiz göndermişti. Her tatile çıkanın yeri ayrı bir şekilde aranıyor, özleniyor. Hepinizin yeri ayrı diye. Sonuna kadar katılıyorum. Her programcının kendine ait bir güzelliği mutlaka var. Bazen hayatta öyle büyük sıkıntılarla boğuşuruz, öyle büyük dertlerle boğuşuruz ki ne yapacağımızı bilemeyiz, ama Yaradan'a sığınıp sabrettiğimiz zaman o kadar güzel akıyor her şey, o kadar güzel yolunda gidiyor ki doğruysanız, siz doğruysanız eğri belasını bulacaktır. Sevgili Kenan kardeşime, Diyarbakır'ın gülü, sevgili Kenan'ıma bir selam göndereyim. Oradaki iş yerindeki arkadaşlara da selam olsun, ayma koptalar kendileri. Herkese canı gönlünden selamlar. En güzel ilaç sabırdır. Değil mi sevgili Kenancığım? Ben söylemiyorum, böyle şeyleri sevmiyorum ama bazen de dedirtiyor. Şimdi radyonuzun sesini biraz açacaksınız. Bana öyle geliyor vallahi.

0: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.
1: Kral.

Danimarka'dan Ayşe yağmurlu rüzgarlı bir havadan selam gönderdi bize. Az önce demiştim ya harbi kız olduk diye. Şimdi de Kaptan Şener olduk. İsimlerini okuyacağım. Zaten onlar mesaj okusun diye yapıyorlar da. Tam yerine denk geldi. Harbi kız Kezban Afrikalı Kaptan. Hepimiz kardeşiz. Fark etmez kimi yazarsanız.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: hesabınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetimi görmeden de toprağa koyacaksın beni.
7: Hayır tabii, şöyle bir şey ister mi?
8: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
7: Beni çıkar mısın?
8: Ya acaba Ahmet mi bana sak? Hem merak ediyorum, tanışmış olmalıyız.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.
10: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı devam ediyor.

Son zamanlarda birçok kişinin sağlık adına yapay zekaya başvurduğuna şahidim. Aile içerisinden de dahil. Son demlerde küçük bir hatırlatma. İngiltere'de doktorların kullandığı yapay zeka sistemleri ciddi hatalar yapıyor. Doktorlar şu anda 27 farklı yapay zeka yazılımı kullanıyor İngiltere'de. Hasta görüşmelerini otomatik olarak yazıya döküyorlar. İlaç ve hastalık isimlerini yanlış kaydediyor bu yazılım. Bir hastanın MR sonucunu yanlış şekilde söylüyor. Hasta bunu fark ediyor. Sonrasında bir reçete yazılıyor başka bir sistemde. İlacı benzer isimli başka bir ilaçla karıştırıyor. Bu bizde de olmayacak anlamına gelmiyor. Beni yani Allah düşürmesin, başımızdan eksik etmesin. Beni Türk hekimlerine, Türk doktorlarına emanet edin sözünü unutmayın. Yapay zeka ile kullandığınız o bilgisayarlarla işiniz çok da kolay olmuyor. Bazen yanlış şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Bilgi alın ama yine de en sonunda bir doktora başvurun.

0: Elif Buse Doğan, Ümit Sayın muhteşem bir şarkıya imza yapmışlar. Sana dargınım dedik, veda zamanı geldi. İnsan ne yediyse ağzı onu kokar. Ne okuduysa ağzı onu konuşur. Hiçbir kıyafet zengin bir ruhu gizleyemez. Hiçbir zenginlik de cahilliği saklayamaz. Ne güzel demiş Mevlana. Testinin dışına sızan içinde olandır. Sürçülisan ettiyse kahrola. Ölmez sağ kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bay bay.
1: Gönül dostu Şener. İlaç.

0: ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık bugünden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul bugün parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bakışın, içine dert olacak, hiçbir şey sormayışın, içine oturacak, vedasız ayrılış. Adımı kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
9: Getir, bir mutluluk getir.
10: Şansa kalmaz işimiz umran.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını

0: kullanmalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Acaba bizim kiralar yatmış mıdır? Vadeliyi de bozabilirim. Çünkü değer. Sonuçta evleniyorum.
4: Murat amcam mesaj atmış. Mehmet

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 1 Eylül Salı gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Kazayla ilgili soruşturmada kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı. Yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Kayıp 20 kişiyi bulmak için arama çalışmaları sürüyor. Faciada batan feribot halen denizin 514 metre dibinde. Feribotun enkazına uzaktan kumandalı su altı aracı, rovlar, robotik dalış yapılacak. Bugün enkaza ulaşılması ve kara kutunun bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, zirve kapsamında bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Görüşmede Karadeniz'de seyir güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savunma temelli ittifak herhangi bir devlete karşı değil dedi.
2: İttifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulamak istiyoruz. İttifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır.
1: Fidan toplantının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarını da değerlendirdi.
2: Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddi alınacak bir insan değildir. Sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.
1: Yeni partinin genel merkezi açıldı. Genel merkez parti meclisi toplantısıyla faaliyetlerine başladı.
3: Ufuk çizgisine doğru cesaretle ilerliyoruz. Vira bismillah.
1: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel partide 3 dönem kuralı olacağını söyledi, ancak kendisi için bu kuralın seçim başarısına bağlı olduğunu belirtti.
3: Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim. Benim için dönem kuralı budur.
1: Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni adli yıl başladı. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte yeni bir uygulama da devreye girdi. Alo Adalet 135 hattı pilot şehirlerde hayata geçiriliyor. Trafikteki yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor.

0: ilgilendiren düzenleme bugün devreye alındı. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek. Vatandaşlar kaza sonrası hasar ihbarlarını Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi aracılığıyla yapabilecek. 4,5 aylık molanın ardından balıkçılar bira bismillah dedi, ağlar denize atıldı, balık sezonu başladı. Bu sene palamut bolluğu var. Bizden bir haber, yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle yayında. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya Şevvalsam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıören gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve'yi kaçırmayın.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,06 azalışla 14.324,75 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.27, euro 55.98, gram altın 6.857 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 78 bin dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Beşiktaş 3 puanı 6 golle aldı. Siyah beyazlılar Dolmabahçe'de konuk ettiği Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Trabzonspor öne geçtiği maçta son dakika golünü engel olamadı. Bordo Mavililer Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 yenildi. 12 dev adam deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 37 sayı farkla 110-73 yendi. Eleme grubunda 8'de 8 yapan milliler 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 19.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira. İkili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Durgunum, çaresizlik durgunluğu bu. Yorgunum, çok çok yorgunum.

suskunum. Bir hüsran suskunluğu bu. Durgunum, çaresizlik durgunluğu bu. Yorgunum, çok çok yorgunum. Sevda yükü yorgunum.

gelenler bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, sen olaydın, taş olaydın. Ah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: Biz
1: mutlu yıllar mutlu akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
0: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel, 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum geliyor. Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar.
5: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
4: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış. Mehmet Aydınoğlu.
6: Nereden çıktı bu Mehmet?
5: Denizden çıktı.
7: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim ailem.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık bugünden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul bugün parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Korkma söylemem adını kimselere buyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde.

gizli sevda dedik. Aranızda gizli sevda yaşayanlar varsa onlara da selam olsun diyelim. Lütfen kendinizi böyle kişiler için tüketmeyin. Sevgi insanı yaşatıyorsa güzeldir. Her gün biraz daha eksiltiyorsa orada birazcık durup düşünmek gerekiyor. Kimsenin bilmediği bir aşkı yüreğinizde taşıyabilirsiniz ama kendinizi kimsenin haberi olmayan bir acıya da lütfen mahkum etmeyin. Seven değer görmeyi hak ediyor kardeşim. Bu kadar net. Olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz diyerek aldığımızı selamladık. Her birinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. 2 saat boyunca duygunuzda tercüman olacak en güzel şarkılar bu frekansta. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: Ağır be kız.
1: Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

benden ayrılsan bile yerin asla dolmayacak dediklerimiz vardır. Giderler, hayat devam eder ama bazı boşluklar gerçekten öyle kolay kolay dolmaz. Çünkü mesele birinin yerini doldurmak değil, bazı insanların yürekte bıraktığı izi silememektir. İşte yürekte bıraktığı izi silemediğimiz, unutamadıklarımız varsa onlara yazabileceğimiz bir reçetemiz daha var ki müthiş bir İbrahim Erkal klasiğiyle programımıza devam ediyoruz.

Alemi Kırımlı birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada bir hatırlatmam olacak. Bu akşam itibariyle saat 20'de Star TV ekranlarında yepyeni bir dizimiz başlıyor. Dizimizin adı Tuzlu Kahve. Eda Ece, Uğur Gülsoy, Nebahat Çehre, Binur Kaya, Şevval Sam ve birçok önemli isim bu dizinin kadrosunda, yani resmen yıldızlar karması, kahkaha ve eğlence dolu yepyeni bir dizi. Lütfen bu diziyi izlemeyi de unutmayın. Bu akşam saat 20 itibariyle Star TV ekranlarında Tuzlu Kahve dizimizi izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden...

Metin Şentürk'ün en çok sevilen şarkılarından biridir Bırakma Beni. Gerçekten seven de zaten bırakmaz kardeşim. Bahane bulmaz, gururuna yenilmez, bir anda yabancı olmaz. Kalır, sevdiği için mücadele eder, gönül alır. Eğer almıyorsa da belli ki sizi hak etmiyordur kardeşim. Peki 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Çok güzel paylaşımlar var. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Az sonra her birinin adresi teslim edeceğim. Diğerleri ayrılmayın.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım. Bizleri kimler nerelerden dinliyorlar. Sevgili Faruk kardeşim selam olsun. Yolumuz kesişmiş. Urfa'dan bizi dinleyen kazdığımız arasındaymış. Hoş geldin. Sefalar getirdin aramıza. Rasim Bulgaristan'dan programımızı dinleyen dinleyicilerimizdenmiş. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Emre Köy'den sevgiler Harbi Kız demişler. Eyvallah. Selam olsun. Bursa'dan Asumancığım. Erzincan'da şu anda seni dinlemekte olan çok sevdiğim kardeşim Aykut Küçük için bir şarkı istiyorum demiş. Kader mahkumuymuş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Tüm kader mahkumlarımıza da sevgiler, selamlar. Isparta'dan Gülten'cim. Allah kabul etsin dualarını inşallah. Bu şarkıda yaralarına pansuman olacaktır. Sana iyi gelecek bir reçete hemen yazıyoruz. Isparta'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olmadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Evlenmeye niyetim yok.
3: Bunlar çok zengin ha. Ve
4: Mehmet'imiz bekar.
5: Milletini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
5: Evleneceksin ya anne.
7: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
8: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: de bulacaksın.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Evlenmeye niyetim yok.
9: Bunlar çok zengin ha. Ve
10: Mehmet'imiz bekar.
11: Milletini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
12: Hayır tabii ki öyle bir şey isterdim.
13: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
12: Beni çıkar mısın?
13: Ya acaba Avet mi bana saat? Hem merak ediyorum, tanışmış oluruz.
14: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.

Şarkıları kaptırdı kendimizi, gidiyoruz eyvallah, ama biliyorsunuz ki zaman zaman programlarımızda sürprizler yapıyoruz. Kral FM'in etkinlik otobüsü İstanbul'da, dakikalar sonra da bulunmuş olduğu konumu söyleyeceğim. Kral uygulaması telefonu indiren, şifremizi doğru söyleyip Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini takdim etmekteyiz. Dakikalar sonra bu anı yaşayacağız. İstanbul'da bize dinleyen dinleyicilerimiz lütfen takipte kalın, dinlemede kalın. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak?

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimiz içerisindeyiz. Az önce Kral FM'in etkinlik otobüsünün İstanbul'da olduğunu söylemiştik. Özellikle Anadolu yakasında bizi dinleyen kralcılarımız bugün çok şanslısınız. Şu anda Kral FM'in etkinlik otobüsü Üsküdar'da. Üsküdar Marmaray Durağı'nın hemen çıkışında sizleri beklemekte. Üsküdar Marmaray Durağı'nın hemen çıkışında Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Şifremiz ilaç gibi radyo, ilaç gibi radyoda. Şifremiz Kral uygulamasını telefona indiren ve Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini veriyoruz. Tekrar ediyorum, Kral FM'in etkinlik otobüsü şu anda Üsküdar'da, Üsküdar Marmaray Durağı'nın çıkışında sizleri beklemekte. Bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istiyorsan.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Bir ömrü tükettik.
1: Ah ah, ne kadar garip değil mi? Bir zamanlar birbirine ömrüm diyenler bir bakmışlar ki bir gün aynı masaya oturacak hale bile gelememişler. Demek ki bazı insanlar ömürden değil sadece hikayedenmiş kardeşim. Müthiş bir Ferdi Baba yorumuydu. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Babalar listeliğinde kalıcılarımızın arzu etmiş olduğu bir şarkı daha var ki bu şarkıyı da adrese teslim edelim. Sonrasında şöyle mesajları bir toparlayalım istiyorum.

0: Evet, anonsumu duyar duymaz Kral Efem'in etkinlik otobüsüne gidip ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini takdim ettik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım kralcımız bize neler söyleyecek.
1: İsmim Mert Demircan. Arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.

Programımızın sona doğru yaklaşırken şöyle mesajları bir toparlayalım istiyorum. Eskişehir'den Selin, hoş geldin, sefalar getirdin canım benim sende. Programımızı sürekli dinliyormuş, bugün suskunluğunu bozmuş. Sakarya'dan Binnur, mobilya atölyesinde seni dinlemekte olan tüm mesai arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Kolaylıklar diliyorum her birinize. Sakarya Değirmendere Köyü'nde bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasında sevgili Ömer Duran kardeşimize durmamış. Programımızı mesajıyla renk atmış. Bursa'da otobüs fabrikasında şarkılarımızı kulak veren Kralzor'umuza da kolaylıklar diliyoruz. Büyükçekmece'den Yavuz kardeşim, seni de unutmayalım, bu şarkıyı sana da armağan edelim. Antalya Akseki'de şarkılarımızı

dinleyen Tolga Köse ve tüm Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına da bu şarkımızı gönderiyoruz. Gültepe'li Selim Emir Akgüneş, Enes Şakar, Yüksel Sarıkaya da onlardan sadece birkaçı. Kolay gelsin canlar.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı,

Ocak Optik. Saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Acaba bizim kiralar yatmış mıdır? Vadeliği de bozabilirim. Çünkü değer. Sonuçta evleniyorum.
13: Murat amcam mesaj attı.

kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım.

İki saatlik zaman su misali akıp geçti. Bugün programımızın nihayet erdirme zamanı geldi. Yayınımızın başında söylemiştim ama bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu akşam saat 20 itibariyle Star TV ekranlarında yepyeni bir dizimiz başlıyor. Dizimizin adı Tuzlu Kahve. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Münir Kaya, Şevval San ve birçok önemli isim bu dizide rol alacak. Resmen yıldızlar karması diyebiliriz. Kahkaha ve eğlence dolu bir zaman geçirmek istiyorsanız bu diziyi muhakkak bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında izleyin kardeşim. Peki az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar diliyorum. Yarın nasip olursa saatler 12 gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 1 Eylül Salı gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünya liderlerine seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. İklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
1: Öte yandan Cumhurbaşkanı, Rus lider Putin'le önümüzdeki dakikalarda kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede bölgesel krizlerin yanı sıra Türkiye-Rusya ilişkilerinin de masada olması bekleniyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan heyetleri mega kent İstanbul'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, savunma temelli ittifak herhangi bir devlete karşı değil dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamalarını değerlendirdi.
3: İttifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Bu ittifak uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını vurgulamak istiyoruz. İttifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır. Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata.
1: Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı. Ölen 8 kişinin de isimleri belli oldu. Denizin 514 metre altındaki gemideki kayıp 20 kişiye ulaşmak için robotik dalış yapılıyor. Nepal'de 26 Ağustos'taki sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 1000'i aştı. Kayıp 4500 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 10 kişiden biri daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Soruşturma kapsamında daha önce de eski vali Tuncay Sönel, oğlu ve eşinin de aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklanmıştı. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bugün ifade vermesi bekleniyor. Kuriş'in kardeşi Şahin'in adına tahsisli bir araçla Muğla'ya gitmişti. Soruşturmada 81 zanlı cezaevinde 27 firari aranıyor. Hip-hop yıldızı Tupac Shakur'un 30 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Eski çete lideri Dwayne Cafferty Davis cinayetin azmettiricisi olmaktan suçlu bulundu. Çete lideri Ekim'deki duruşmada müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da başladı. 135 Alo Adalet Hattı'nın pilot uygulaması devreye girdi. Adalet Bakanı Gürlek uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceğini aktardı. Trafikteki yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren bir düzenleme de devreye alındı. Yeni ay itibarıyla araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek. Vatandaşlar kaza sonrası hasar ihbarlarını Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi aracılığıyla yapabilecek. Spor biten öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle saat 20'de yayında. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Selezi ve Settar Tanrıören gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve'yi kaçırmayın. Şansa kalmaz işimiz bundan otomatik.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Talişka ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Soyuncu, Beka ve Diego Carlos'a da yollarını ayrılacağını, Roma'dan geri dönen Osterwolde'nin de ameliyat olup takıma katılacağını açıkladı. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santroforun gün içinde İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeniden yükselişte. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara açık 32, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 38 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Sevgili Harbi kızı uğurladık. Teşekkür edelim yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. Saat 18'i gösterene dek Alemin Kralı'nda kralcılarımızla birlikteyiz. 1 Eylül günlerden salı, hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum kralcılarımıza. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

Acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yoksun kaldım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün, dışarıda çocuklar var.
8: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel, 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

Fantazi müziğine damgasını vuran ve unutulmazlar arasında yer alan şarkıları ard arda kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Peki kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacak?

arayacaklar 0532 703 92 çift 0. 0532 703 92 çift 0. Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Mesajlarınız ulaşmaya başladı. Şarkılardan fal tutan kralcılarımız var. Güzel Türkiye'mizin dört bir yanında ve tabii ki yurt dışında bizleri dinleyen gurbetçilerimiz. Az sonra mesajlarınızı tabii ki okuyacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

kralcılarımıza önemli bir hatırlatmam olacak. Bence hiçbir plan yapmayın. Çünkü bu akşam Star TV ekranları saat 20'yi gösterdiğinde yepyeni diziyle startını veriyor. Efendim dizinin ismi Tuzlu Kahve. Başrollerinde ise Yıldızlar Karması kadrosu var. İsimleri söyleyince anlayacaksınız. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya ve Şevval Sam, daha birçok önemli ismin rol aldığı bu muhteşem dizi bu akşam saat 20'yi gösterdiğinde Star TV ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Günün yorgunluğunu atmak istiyorsanız şöyle yaslanın koltuklarınıza, çaylarınızı ve kahvelerinizi yudumlarken Star TV'nin yepyeni dizisi Tuzlu Kahve'yi de izlemeyi ihmal etmeyin, olur mu?

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi.

0: Otoexpert.com.tr ve Diyalog'da.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira. İkili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum geliyor. Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar.
9: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyeyim.
10: Yüzsüzlükten botoksları tutmamış.
11: Mehmet Aydınoğlu.
12: Nereden çıktı bu Mehmet?
13: Denizden çıktı.
14: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim aile.
15: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.

Hemen bir hatırlatma, İstanbul'da Anadolu yakasında bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza öncelikle bir sürprizim olacak. Kral etkinlik otobüsümüz İstanbul'da, birazdan kral etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve tabii ki şifremizi paylaşacağım. Anonsumu yaptıktan sonra kral etkinlik otobüsünün yanına gidip şifreyi söyleyen ve kral uygulaması cep telefonunda yüklü olan bir dinleyenimiz 10.000 TL'lik hediye çekimizin sahibi olacak. Sevgili Özgür, kral etkinlik otobüsünde sizleri bekliyor olacak. Az sonra kral etkinlik otobüsümüzün nerede olduğunu kralcılarımızla paylaşacağım. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: Aktiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Talişka'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Açıklamayı yapan Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Söyüncü, Beka ve Diego Carlos'a da yollarını ayrılacağını, Roma'dan geri dönen Osterwolde'nin de ameliyat olup takıma katılacağını açıkladı. Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santroforun gün içinde İstanbul'a gelip 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Programın ikinci saatine adım atarken Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu paylaşmaya geldi sıra. Az önce hatırlatmıştık. Kral Etkinlik Otobüsü acaba nerede diye merak eden kralcılarımıza hemen lokasyonu söyleyelim ve şifreyi paylaşalım. Kral Etkinlik Otobüsümüz an itibariyle Ataşehir'de, İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir Libadiye Caddesi'nde Mobilyacılar Sitesi otobüs durağının hemen yanında sizleri bekliyor. Tekrar edelim. Ataşehir Libadiye Caddesi Mobilyacılar Sitesi otobüs durağı yanında kralcılarımızı bekliyor. Kral uygulamasını cep telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Sevgili Özgür, Kral Etkinlik Otobüsü'nde dinleyenimizi karşılayacak. İlk giden kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin tabii ki sahibi olacak. Şifremiz ise midye dolma. Şifremizi tekrarlayalım. Şifremiz midye dolma. Kral otobüsünün yanına gidip şifreyi söyleyen kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Bakalım az sonra da kazanan kralcımıza kulak misafiri olacağız. Kral Etkinlik Otobüsü İstanbul'da Anadolu yakasında Ataşehir Libadiye Caddesi'nde Mobilyacılar Sitesi otobüs durağı yanında sizleri bekliyor.
1: Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

geçmezdi, içime sancılırdım. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Mobilin bankası Akbank.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ne sual ne cevap bulunmadılar. Biz onun içinde bitip kahroluruz. Bize yaşamak yok.

kader tüm hayatım, olaylar zinciri. En büyük gerçekse olup olmam.

0: Az önce Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu paylaşmıştık kralcılarımızla ve bir dinleyenimiz Kral Etkinlik Otobüsünün yanına gideyi şifremizi söyleyip 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi oldu. Kralcımıza teşekkür ediyorum. Sevgili Özgür'den hediye çekini aldı. Bakalım dinleyenimiz neler söylemiş. Ona bir kulak misafiri olalım ve teşekkür edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.
1: Merhabalar, ismim Ömür Su. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum ve şifremi söyledim. Hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim.

ulaştırmış olduğunuz mesajlar var. Gülay Hanım hoş geldiniz. Sizi unutmayalım. Trabzon'dan Gülay Hanım'a ve sevdiklerine Ela Hanım'a armağan olacak şarkı. Balıkesir'den Hatice Hanım. Onun bir isteği var. Kızları Sema, Elif, torunları Cüneyt Toprak, Merve ve Adaya hediye etti. Ankara'dan Faruk Çakır, sıradaki şarkıyı canım babacığım Mazhar Çakır'a armağan etmek istiyorum der. İnşallah dinliyordur. Kayseri'ye dönelim. Kayseri'den sevgili Sema, Gaziantep'ten uzun yol kaptanımız sevgili Hüseyin ve tüm uzun yol kaptanlarına armağan olsun. Onların yakınlarına ve sevdiklerine. Sakarya'dan Binnur Hanım, şu an mobilya atölyesinde çalışıyorlar. Çalışma arkadaşlarınıza ve size hediye etmek isterim şarkıyı. Eskişehir'den Selin Hanım'a, Sakarya'dan Ömer Duran ve Gemlik'ten Fatih Bey, Biricik kızı Şeyda'ya, ayrıyeten de İbrahim Yüksel ve ailesine armağan edelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. 15 itibariyle sevgili Harbi Kız'dan mikrofonu devraldık ve saatler 18'i gösterdiğinde veda edeceğiz. Zamanımız var. Birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vermeye, tabii ki alemin kralında bu şarkıları da kralcılarımıza ulaştırmayı sürdürürken bakalım sırada hangi şarkı var?

Ofisinde ilk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha. Ve
6: Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
8: Hayır tabii ki öyle bir şey ister mi?
7: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
8: Beni çıkar mısın?
7: Ya acaba Ahmet mi arasak? Hem merak ediyorum tanışmış oluruz.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.

İşte hayatımıza damgasını vuran şarkılar, unutulmayanlar. Alemin Kralı'nda programın ikinci saatini geride bırakıp üçüncü saatine adım atarken bu şarkıları sevdiklerinizle de paylaşmanızı ben istiyorum. Şu an mutfakta bizi dinliyorlarmış. Kolay gelsin. Komşularım Yasemin, Nurgül, Havva, Ahide, Nebiye, tüm sevdiklerime bir şarkı rica ediyorum der kralcımız Nuran Hanım. Fadime Nur sıradaki şarkıyı Eskişehir H tipi kapalı cezaevi G1 koğuşunda bulunan kardeşi Gürkan Göğerçin'e ve tüm kader mahkumlarına da armağan ediyoruz. İsviçre'den Şemsettin Altıntaş'a, Türkiye'den Belçika'ya yola çıkan Ayhan Bey'den Safinaz Hanım'a, Belçika'dan sevgili Erkan armağan ediyor şarkıyı. Zonguldak'tan Ayla Aksakal, her zaman olduğu gibi ben de dinliyorum diyor. Hoş geldiniz. Bremen'den Erdal, Ege Ozan, Arnavutköy'de bulunan arkadaşı Samet'e hediye ederken şarkıyı. Sakarya'dan Bahtiyar Sola, tüm meslektaşlarına ve Ali Rıza Akar'a armağan olsun şarkı. Muhterem Hanım hoş geldiniz diyelim. Lafı fazla uzatmayalım. Az sonra haber merkezimize bağlanacağız ve son saatin içerisine adım atacağız kralcılar.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 1 Eylül Salı günü sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde bugün dünya liderlerine seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti. Liderleri Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 iklim değişikliği zirvesine davet etti.
2: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. İklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlenen daraltılmış il danışma meclisi toplantısında konuştu. AK Parti'nin seçime hazır olduğunu söyleyen Yayman, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti. Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı. Ölen 8 kişinin de isimleri netleşti. Denizin 514 metre altındaki gemide kayıp 20 kişiye ulaştı.

0: ulaşmak için bugün robotik dalış yapıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava Cuma günü başlıyor. Saldırgan İsa Aras Mersin'in babası 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak. Anne Peyman Pınar Mersin'in içinde 22,5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa'da Gördes Belediyesi personelinin maaşlarının zamanında ödenmediği tespit edildi. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildi. Akaryakıta zam dalgası sürüyor. Motorine gelen 3 lira 60 kuruşluk ÖTV zamının ardından yarın da LPG grubuna 1 lira 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bizden bir haber, yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle saat 20'de yayında. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santrafor öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe Talişka ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Soyuncu, Bekao ve Diego Carlos'a da yollarını ayrılacağını, Osterbolden'in de ameliyat olup takıma katılacağını bildirdi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
9: ETS sizin için seçti. Kaan.

haber merkezimize bağlandık. Haberlerin hemen sonrasında artık son saatin içerisinde olduğumuzu hatırlatalım. 18 itibariyle de mikrofonu sevgili Melis'e devredeceğiz. Malum artık yavaş yavaş mesailer bitti. Ev yolunda bizleri dinlemekte olan kralcılarımız var. İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanında tahmin ediyorum. Hani o meşhur akşam trafiği başladı. Her zaman söylüyoruz, Kral FM kralcılarımızın yanında. Akşam yoğunluğu, akşam trafiği ne kadar sıkışık olursa olsun yollarda şarkılar misali akmaya devam etsin istiyorum. Birazdan kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
11: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: İtir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
15: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
16: Hadi o zaman.
15: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan'la...

0: Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Bursa Next'e satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: İsmim Mert Demircan. Arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.
3: Merhabalar, ismim Ömürsu. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk. Ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum. Ve şifremi söyledim. Hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı babaanneme gelsin.
1: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Özellikle akşam trafiğinde seyir halinde bulunan sürücülerimiz, biliyorum streslisiniz. Bir an önce evinize varıp şöyle koltuklarınıza yaslanıp günün yorgunluğunu atmak istiyorsunuz. Benim de sizlere bir hatırlatmam olsun. Ayrıyeten evlerinde bizleri dinleyen kralcılarımıza tabii ki. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Türkiye'nin en çok izlenen ekranı Star TV'de yepyeni bir efsane başlıyor. Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında. Başrollerini Buğra Gülsoy, Eda Ece, Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve birbirinden değerli isimlerin aldığı Yıldızlar Karması kadrosuyla izleyen

izleyicisinin karşısına çıkacak kahkaha ve eğlence dolu yepyeni bir komedi bu akşam Star TV ekranlarında izleyenlerini bekliyor olacak. Sakın kaçırmayın diyelim. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan hemen sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Ah, çok geçiyorsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Itır Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165D Coupe 0.5 MS 165 Hz 5K Gaming Monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: İlaç gibi radyo.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Acaba bizim kiralar yatmış mıdır? Vadeliyi de bozabilirim. Çünkü değer. Sonuçta evleniyorum. Murat amcam mesaj atmış.

Geldik veda faslına. Birazdan ana haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında sevgili Melis mikrofon başında. Melis'ciğim kolay gelsin. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında bizleri dinleyen, ağırlayan kralcılarımıza. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında Alemin Kralı'nda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 1 Eylül Salı, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada Akkuyu Nükleer Santrali'nin son aşamasına geldiğini söyledi.
2: Değerli başkanla fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Açılışını yapalım diye bekliyoruz. Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
1: Öncesinde Cumhurbaşkanı Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dünya liderlerine seslendi. Teşkilatı Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirilen ittifakın bölge için önemine dikkat çekti.
3: Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. İklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim.
1: Yeni açıklarındaki batan gemiyi arama çalışmalarında en kritik safhaya geçildi. Çanakkale'den bölgeye sevk edilen TCG Işın gemisi enkazın bulunduğu noktaya demirledi. Bugün enkaza robotik dalış yapıldı. Ana hedef salon kısmında mahsur kaldığı değerlendirilen 20 kayıp yolcuya ulaşmak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, batığın sanıldığından daha derinde 550 metrede tespit edildiğini açıkladı.
4: Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Tabii batık gemi olduğu değerlendirilen diyorum. Biliyorsunuz net bilgiye ulaşmak lazım. 550 metrede yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Çalışma bir önceki açıklamamızda söylediğim gibi çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla yavaş ilerliyor. Kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemiyle, Alemdar gemisiyle sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
1: Öte yandan soruşturmada kaptan dahil 9 şüpheli tutuklandı şu ana dek. Ölen 8 kişinin de isimleri belli oldu. Bugün 4'ü toprağa verildi. Yargıdan manşetlere uzanalım. Gülistan Doku soruşturmasında bugün yeni bir gelişme var. Gözaltına alınan 10 kişiden biri daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Bolu Belediyesi'ne bugün hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni yargı yılıyla birlikte yeni bir uygulama da devreye girdi. 135 Alo Adalet Hattı'nın pilot uygulaması 3 ilde devreye girdi. Adalet Bakanı Gürlek uygulamayla 5 yılı aşan dava dosyalarıyla 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuru yapabileceğini aktardı. Trafikte yaklaşık 35 milyon araç sahibini ilgilendiren bir düzenleme de devreye alındı. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek. Vatandaşlar kaza sonrası hasar ihbarlarını Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi aracılığıyla yapabilecek. Akaryakıta zam dalgası devam ediyor. Motorine gelen 3 lira 60 kuruşluk ÖTV zamının ardından yarın da LPG grubuna 1 lira 7 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Bizden bir haberle noktalıyoruz bugün. Yepyeni bir aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle saat 20'de yayına girecek. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıören gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da. Şansa kalmaz işimiz
5: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
1: Galatasaray Porto'da forma giyen Deniz Gül transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Milli santrafor öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe Talişka ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Çağlar Söyüncü, Beka ve Diego Carlos'a da yollarını ayrılacağını, Osterbolden'in de ameliyat olup takıma katılacağını bildirdi. Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
8: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeniden yükselişte. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara açık 32, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 38 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
9: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
10: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometre

0: Trenleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Havadan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ah, çok geçiyorsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyi miyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor.

0: sunuyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
3: lazım. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

yepyeni bir aya başladık. Sevgili kralcılar, sağlıkla, sıhhatle sonbaharı karşılayalım. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Sevgili arkadaşım Kaan'dan mikrofonu devraldım. Önümüzdeki 3 saatinize eşlik etmek üzere en kral şarkılarımla benim için yola çıkma vaktidir. Dinleyicilerimizin de birçoğu mesaiyi tamamladı, onlar da yollardalar. Size eve gidene kadar eşlik edeceğim bu akşamda. Hazırsak buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

Evet, son günlerde özellikle Star TV'de tanıtımlarını gördüğümüz, gördükçe de merak ettiğimiz çok güzel bir dizi başlıyor bu akşam sevgili kralcılar. Gün boyunca arkadaşlarımdan da duymuşsunuzdur mutlaka ama duymayanlar için bir kez daha söyleyelim. Bu akşam saat 20'de Star TV'de Tuzlu Kahve dizisi başlıyor. Oyuncu kadrosu Şampiyonlar Ligi gibi olan. Hepsini görmekten, ekranda görmekten çok keyif aldığımız oyuncuların var olduğu sımsıcak bir senaryoyla yeni bir dizi başlıyor. Her salı akşamı saat 20'de ekranlarınıza gelecek bu hafta itibariyle. Kaçırmamanızı tavsiye ederim sevgili kralcılar. Çünkü özlediğimiz nostaljik aile komedisi var bu dizide. Daha modern bir dille anlatılacak. Yani daha günümüze uyarlanmış haliyle ekranlarımıza gelecek ve Nebahat Çehre var, Eda Ece var, Buğra Gülsoy var, Binnur Kaya var, Şevval Sam var, Yasemin Ergen'e var. O kadar kalabalık ki kadro. Bütün oyuncuların, bütün set ekibinin, bütün yapım şirketinin hepsinin emeklerine sağlık. Zaten birkaç gündür de Star TV'de tanıtımlarını görüyoruz. Yani şu an merakımız arşa çıkmış durumda. Çok az bir zaman kaldı. Saat 8'de ilk bölümüyle Tuzlu Kahve Star TV'de bu akşam ekranlarınıza gelecek. Kaçırmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig 65GQ 850A 164 cm 4K Google Smart QLED TV 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Oğlum geliyor, oğlum geliyor, oğlum geliyor. Bizden çaldıklarıyla kendilerini saydırıyorlar.
6: Oradan buraya laf atmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyin.
5: Yüzsüzlükten... Botoksları tutmamış. Mehmet Aydınoğlu.
7: Nereden çıktı bu Mehmet?
6: Denizden çıktı.
8: Tuzlu kahve, tuzlu kahve. Bir fincanla saklı bizim aile.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.

Evet, yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım mı sevgili kralcılar? Bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz, biliyorsunuz adreslerimizi ama bilmeyenler için tekrar edelim. Zamanı geldi. 532-703-9200 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz.

0: Net gündem.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker. Ben bugün 1 Eylül Salı günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalının manşetinde Akkuyu açılınca yeni santral içinde adım atacağız yazıyor. Manşet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu nükleer santrali öne çıkarken Putin Türkiye'yi ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Erdoğansa Türkiye-Rusya ilişkilerinin ileri bir seviyede olduğunu belirtti. Güçlü işbirliğine ve tamamlanma aşamasına gelen Akkuyu nükleer santralinin önemine vurgu yaptı. Artık Akkuyu santralinin bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu santralinin açılışıyla başka santrallerin adımlarını birlikte atacağız. Tarımda ve enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var ifadelerini kullandı. TRT Haber'de ise alabora olan yolcu gemisi manşette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilere ve gemi enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den gelen TCG Işın'da bölgede robotik taramalara başladı. Gemiden 241 kişi sağ kurtulmuş, 8 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Geminin ayrıca batan enkazının denizin 514 metre derinliğinde değil 550 metre seviyelerinde olduğu bilgisi de paylaşıldı. Anadolu Ajansı'nda gündemde ise ne pay var? Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1050'ye ulaştı. 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Habertürk'e bakalım, spordan sıcak bir manşet var. Trabzonspor Fatih Tekke ile yollarına ayrıldığını resmen açıkladı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Fatih Tekke bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor. Camiamızın bir ferdi olarak kendisini kulübümüze yaşattığı güzel duygular ve bıraktığı değerli izlerle her zaman saygıyla hatırlayacağımızı ifade etmek istiyoruz denildi. Sözcü'de ise motorine dev zam geldi yazıyor. Akaryakıta zam dalgası devam ediyor. Motorine gelen ÖTV zamının ardından LPG'ye de yarın zam geliyor. Motorinde vergi artışı KDV dahil litre başına 3 lira 60 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıdı. Yarın gece de LPG grubuna 1 lira 7 kuruşla 1 lira 11 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor. Sondakika.com'dayız. Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabayık gündemin ilk sırasında. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Antalya 35. Asya Ceza Mahkemesi adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabayık'ın tutuklanmasına karar verdi. Kocabayık savcılıktaki ifadesinde yurt dışında gezi videoları yapmak istediğini belirtti. Tırın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı ifadelerini kullandı. Net gündemin kapanışına biz

0: Sizden bir haberle yapıyoruz. Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam ilk bölümüyle saat 20'de yayında olacak. Artık bir saatten az bir süre kaldı. Star'ın yeni dizisi izleyicilerin uzun süredir özlemini duyduğu sıcaklığı, samimiyeti, neşeyi ve güçlü aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöven gibi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Tuzlu Kahve saat 20'de Star'da.
1: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik.
0: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar yeniden yükselişte. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara açık 32, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

çok güzel bir şarkıyla başladık yeni saatimize. 2001 yılına götürdüm sizi. Şu zamanda yani 2026'da 40'lı yaşlarını yaşayanlar için gençlik şarkılarıdır bunlar. Yaştaşlarım iyi bilirler. Biz gençken 18-19 yaşlarındayken bu şarkıları dinlerdik. Kıraç'ın hafızamıza yer etmiş, zamanı çok iyi anlatan şarkılarından bir tanesidir. Şimdi yeni saati açarken Hakan Kaptanımızı bir selamlayalım. Kaptanım bizi Ankara-Gebze yolundan selamlamış ama memleketim Trabzon-Maçka demiş. Önce bir orayı selamlamış. Sonrasında meslektaşlarına bir notu var, onu ileteyim. Anadolu Otoyolu'nda Melis Hanım demiş, zaman zaman yol çalışmaları oluyor. Sürücü arkadaşlar sabırlı olsunlar, dikkatli olsunlar. Küçük bir tavsiye olsun benden. Bir de mesajı bitirmeden bir Volkan Konak şarkısı duyar mıyız diye sormak isterim demiş. Duyar mıyız? Zamanımız bol. Duyarız kaptanım. Hayırlı yolculuklar diliyorum sağ salim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Evlenmeye niyetim yok.
8: Bunlar çok zengin ha. Ve
9: Mehmet'imiz bekar.
10: Mürüvvetimi görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki, öyle bir şey istemiyorum.
10: Evleneceksin yani.
11: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
12: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
0: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
13: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
16: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
18: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
20: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
21: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkartıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Tatil bitti, fırsatlar başladı. Pırlantada %50'ye, altında %20'ye varan indirimler şimdi Koçak'ta. Koçaksa başka.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Gönül Dostu Şener'le Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, sabahtan bu yana çalışıp mesaiyi tamamlamış olanlar yavaş yavaş evlerinin yolunu tuttular dedik programın başında. Evine varanlar var, akşam sofrasında olup bizi dinleyen kralcılarımız var ya da gece mesaisine başlayan dinleyicilerimiz var. Onlardan bir tanesi de sevgili Hüseyin. Hüseyin çalışma arkadaşı Fatma'nın doğum gününü kutlamış. Fatmacığım, doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Güzel bir sürpriz olmuştur inşallah sana. Hüseyin senin için demiş ki mesajında, atölyemizin atom karıncası.

O her yerdedir. Çok çalışır. Çok çalışkandır. Çok disiplinlidir. Bugün de doğum günü. Bir şarkı çalabilir miyiz acaba demiş. Ne demek? Hepsini Fatma için çalalım. Onun gibi bugün yeni yaşını karşılayan da çok kralcımız vardır. Bugün şarkılarımız doğum günü olan kralcılarımıza armağan olsun. Ama önce Fatma için çalsın.

Evet, Tuzlu Kahve dizisi başlayacak, çok az bir zaman kaldı. Bu akşam Star TV'de ilk bölümü yayınlanacak. Programın başında da söylemiştik. Zaman yaklaşınca bir kez daha anons etmek istedim sevgili kralcılar. Uzun yıllardır ekranlarda görmeyi özlediğimiz o aile sıcaklığı var bu dizide. Tanıtımlardan çok net hissettik. Bakalım baştan sona izleyince neler hissedeceğiz? Şöyle ufacık bir bilgi versem, aslında diziyle ilgili aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığı bir dizi. Ama sıcak ve samimi bir ortamda geçiyor. Böyle gözümüzü ayırmadan izleyeceğimiz bir dizi olacak. Bir de çok kıymetli isimler var dizide. Hem Türk tiyatrosundan tanıdığımız, hem Türk filmlerinden, sinemadan tanıdığımız sevgili Nevra Serezli, Settar Tanrıören, Cengiz Bozkurt, Nebahat Çehre, Şevval Sam gibi, Sarp Apak gibi kıymetli isimler bir araya geldi. İzlemeye değer sevgili kralcılar. Tuzlu Kahve az sonra, yaklaşık bir 20 dakika sonra, her salı akşamı aynı zamanda yeni bölümleriyle Star TV'de saat 20'de ekranlarınızda olacak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasından JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2599 liraya. TCL Multime Family Watch MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira.

0: zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Umran Oto Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Evlenmeye niyetim yok.
10: Bunlar çok zengin ha. Ve
11: Mehmet'imiz bekar.
12: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
13: Hayır tabii, şöyle bir şey ister mi?
12: Hakikaten ben bugün ne yaşadım ya?
13: Beni çıkar mısın?
12: Ya acaba abi mi arasak? Hem merak ediyorum, tanışmış oluruz.
14: Yeni dizi Tuzlu Kahve bu akşam saat 20'de Star'da.

Tugay Bey, teşekkür ederim. Selamınızı aldım, sağ olun. Demiş ki 30 yılı aşkın süredir dinliyorum Kral FM'i. Bugün tekrar ve tekrar teşekkür etmek için aldım telefonu elime. Sayenizde nasıl keyifli yolculuk yapıyorum biliyor musunuz? Hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler dilerim demiş. Sevgili Tugay Bey, çok teşekkür ederiz biz de. Sağ olun, eksik olmayın. 30 sene bir insan ömrüdür ve bu zaman dilimi içerisinde hep böyle yan yana, hep böyle omuz omuza olduk dinleyicilerimizle. Bir de biz muhabbet etmeyi seven bir radyoyuz. Hep böyle bütün programcı arkadaşlarım, hepimiz programı açarız, sonra deriz ki hadi bize mesaj gönderin. Şöyle karşılıklı bir hal hatır soralım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Hayatın yükünü, gailesini, meşgalesini, o aceleciliği biraz bırakalım geride. Şöyle şarkılarımızı yürekten dinleyelim. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, 1 saat. Artık zaman dilimi ne kadar uyuyorsa size. Biz böyle gönül gönüle olmayı seviyoruz. Çoğu zaman kralcılarımız çalışıyorlar. Radyo açık ama belki çok böyle konsantre olup dinleyemiyorlar şarkıları. Akşam olunca ama bütün kapılar kapanıyor. O tantana bitiyor. Şu saatler bizim saatlerimiz. Değil mi sevgili kralcılar? Çalışanlar var hala, kolay gelsin. Şöyle yavaş yavaş kendimizi sessize aldığımız bir zaman diliminde şöyle şarkılar çalarız biz. Günün muhasebesini bu şarkılarla yaparız. İyi ki de yaparız. İyi ki de.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

90'lı yılları selamlamazsak olmaz. Yayınımızın bir yerinde mutlaka peş peşe 2-3 tane şarkı çalarız. O dönemin güzel şarkılarını. İşte öyle bir, nasıl denir, buket hazırladım şimdi size sevgili kralcılar. Peşinden de zaten babalar resiteli yapıp sonrasında veda şarkılarımızla bugünü de kapatmış olacağız. Geceye doğru yolculuk başlayacak nöbetçi Erdem'le beraber. Şimdi İbrahim dinliyor. İbrahim Tekin Konya'dan. İyi akşamlar Melis Hanım demiş. İyi akşamlar İbrahim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Eşinin ve kızının isimlerini de mesaja yazsaydın vallahi çok daha sevinecektim, mutlu olacaktım. Yan yana dinliyorsunuz. En sevdiğim mesaj şeklidir bu. Böyle bütün aile fertleri bir arada ya yolculuk yapıyor olurlar ya sofrada olurlar. Eşim ve kızımla beraber dinliyorum. Bize de bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Tabii ki armağan ederim. Tabii ki seve seve. Yalnız bir dahaki mesajda onların da ismini yazarsan çok sevinirim. Şöyle tatlı bir tebessüm oluşturalım yüzlerinde. Ben çok önemsiyorum böyle. Hani çok kalabalık değilse ortam. 30-40 kişi dinlemiyorsanız insan o isimleri tek tek yazmaya üşenir mesaja. Siz de haklısınız ama 3-5

kişi bir aradaysanız, arkadaşınız olur, aileniz olur, o isimleri yazın. Mutlaka yazın. Eşine çok selam ediyorum. Kızını da yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Bu şarkıyı ve sıradakini, sonrakini sizin için çalıyorum özellikle.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sonbaharın ilk günü kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık artıyor. Akdeniz'de de sahillerde sıcaklık 40 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Mert Demircan. Arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.
2: Merhabalar, ismim Ömür Su. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk. Ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum. Ve şifremi söyledim. Hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı babaanneme gelsin.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, önce Samsun'a gideceğim. Oradan Niğde'ye geçeceğim. Kralcılarımızı selamlamaya devam edelim. Sevgili kardeşim Ali Fuat, selamını aldım. Teşekkür ederim. Babasıyla beraber çalışıyormuş. Abla demiş, biz inşaatta çalışıyoruz babamla beraber. Radyomuz hep açıktır, hep dinleriz. Senden sıradaki şarkıyı rica etmek için mesaj attık. Çalar mısın bize? Hepsini çalarım sana. Ali Fuat, babana da çok selam söyle benden. Bir de öyle bir güzel zamana denk geldi ki, bak Müslüm Baba ile başlayacağız. Resitele denk geldi mesajın. Peşinden bir Ferdi Baba, Orhan Baba, İmparator'la tamamlayacağız. Hepsini sana çalacağım kardeşim. İşin gücün rast gitsin, kolay gelsin. Sizin gibi böyle özellikle beden gücü isteyen işlerde uğraşanlar var ya, onlar yazın bu sıcaklarında çok yoruluyorlar. Kışın soğuklarında çok üşüyorlar, çok yoruluyorlar. Allah kolaylık versin. Emeğinizin karşılığını da bulun bu hayatta inşallah. Çok teşekkür ederim mesajına. Bak, o kadar işinin gücünün arasında bir de telefonunu almış elinde. Abla demiş, bize şarkı çal. Çalmaz mıyım ben şimdi sana? Moral olsun. Bak, mis gibi şarkılarım var. Teşekkür ederim. Sağ ol sevgili kardeşim. Tekrar tekrar. Bir de Derya'nın selamını alayım. Derya da evde çalışan kralcılarımızdan. Hanımlara özellikle söyleyeyim. Hemen bileceklerdir, hemen tahmin edeceklerdir. Şu aralar biz mutfakta en çok neyle uğraşıyoruz? Kızlar, siz bilirsiniz. Hani pazar pazar dolaşırız böyle, kasa kasa domatesler alırız, kırmızı biberler alırız, işte kışlık menemenler yaparız, domates sosları yaparız ya. O da evde, abla demiş, mutfaktayım, çıkamadım sabahtan beri. O güzelim domates kavanozlarının fotoğrafını çekip göndermiş. Benim de demiş işim bu. Çoğumuzun mutfağında olan şey bu. Bu aralar öyleyiz Derya. Çalışacağız, yapacağız. Kışa hazırlık önemlidir bizde. Bu bir kültürdür yani. Eylül geldi mi, Ağustos'un 15'inden sonra hatta başlanır kış hazırlıklarına. Afiyetle yemek nasip olsun. 26 senedir ben de keyifle dinliyorum bu arada, onu da söyleyeyim demiş. Nice 26, nice 36 yıllara Allah ömür versin. Biz de burada şarkılarımızı çalalım. Bir de muhabbet edelim dinleyicilerimizle. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Değil mi Derya? Haydi senin bu şarkıda.

şu felek varken, gönlümüzce bu aleme doyamadık ki.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru,
0: biraz
1: sessiz
0: olur musunuz? 112'yi

arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sonbahara girdik diyoruz. Yarın Aralık 1 deriz. Sonbaharın nasıl geçtiğini anlamayız. Vallahi. Sağlık, sıhhat diliyorum hepimize. Huzur diliyorum bu hayatta. Zaman tabii işi bu, geçecek. Ne kadar içini doldurabilirsek o kadar iyidir bizler için. Güzel şarkılarda buluşmaya devam edelim kralcılarımızla beraber. Ben müsaadenizi istiyorum. Yarın saat 18'de yine sıcak bir günün akşam üstünde kral şarkılarımla Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda olacağım. Sağlık sıhhat olursa hepinizi beklerim. Hoşçakalın. Sen...

0: ile 3. kilometreler arasında Konya istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48 ile 50. kilometreleri arasında bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem.
2: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce ileteceğiz sevgili kralcılar. Bir kan anonsu vardı, hemen sizlere aktarayım yardımcı olursanız. Sıfır RH pozitif kana ihtiyaç var. Çamsakura Hastanesi'nde yatan bir hasta için. Hastaların kan vereceklerin erkek olması, son 2 haftada ilaç kullanmaması ve 2 haftada da son 2 haftada alkol almaması gerekmektedir. Sıfır RH pozitif kan grubumuz, irtibat numarası 535-324-7118. 0535-324-7118. Sıfır RH pozitif kana ihtiyaç vardır.
3: Ben bittim, ah, dert bitmedi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2.

Türk sanat müziği her zaman çok özel isimler, çok özel yorumcular, çok özel bestekarlar yetiştirmiştir. Hacı Arif Bey gibi, Zekai Dede Efendi gibi. Sultan 3. Selim çok büyük bir bestekardır sevgili kralcılar. Osmanlı Padişahı 1800'lerde tahta çıkmıştır. 6 tane makam bulmuştur. Yani müzik bilgisini varın siz düşünün. 6 tane makamı bizzat kendisi bulmuştur Türk sanat müziğiyle. Böyle bir haşır neşirliği vardır. İşte Hamiyet Yüce Sesler, Müzeyyen Senarlar, Safiye Aylalar yetiştirmiştir. Onlardan bir sonraki nesil Zeki Müren'dir. Ve ondan bir sonraki nesil de şimdiki konuğumuzdur. O da çok büyük bir ses, çok büyük bir yorumcu. Yani ben onu biraz Bergen'in yorumuna benzetirim. Bergen'in arabesteki yorumu nasılsa o böyle güçlü güçlü, vurgulu vurgulu, İnsana şarkıyı ve duyguyu yaşatan yorum var ya, işte Muazzez Abacı da aynı o şekilde öyle bir ruhla, öyle bir duyguyla söylüyor ki şarkıyı sizin yaşamamanız, hissetmemeniz mümkün değil.

0: Öncelikle Şakir Askan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Arabesk'in klasiklerinden bir tanesi ya. Böyle bir şarkı ya, tribünler söylüyor ya. Adana maçı mıydı? Tam hatırlayayım, Adana Demirspor maçı mıydı? Tribünler söyledi ya. Unutamadım şarkısını. 30-35 bin kişi hep bir ağızdan, yani böyle bir şarkı yapmak nasıl bir duygu dedim Şakir abiye. İnanılmaz Erdem diyor. Anlatması çok zor. Yani büyük bir klasik, unutamadım şarkısı. Şakir Askan işte Hasret Rüzgarları, o Küskünüm albümünde 6 tane şarkısı var Şakir Askan'ın. Böyle bir efsane. Tabii Kibariye'nin yorumunu da söylemeden geçemeyeceğim. O da şarkıya ekstra bir şerbet koymuş yani. O da bir başka bir varyete.
1: Nöbetçi Erdem.

Şimdi ben tam hatırlayamadım. Belki birkaç maçta da olabilir. Ama maçı ben izliyordum. Yani izlediğim bir maçtı. Muharrem kardeşim hatırlatmış. Samsun maçındaymış. Eyvallah Muharrem kardeşim. Teşekkür ediyorum ama sanki yani tek bir maçta da değil. Unutamadığım şarkısı birkaç maçta gibi. Yani Adana, Samsun belki birkaç şehirde daha. Yani bütün tribünlerin söylediğini izlediğim maç olduğu için dikkatimi çekmişti. Tabii Müslüm Baba şarkısı olunca bizim de bir algıda seçicilik diye bir şey var ya, hani bizim hemen dikkatimizi çekiyor. Bu arada yine bir video daha koyulmuş internete. Yani bizim bütün şeylerimiz hep internete düşüyor. Güzel bir şey tabii. Yani demek ki bazı tespitleri doğru yapıyoruz. Bazı yerlerde güzel pencereler açıyoruz ki dinleyicilerimize. Müslüm Baba hangi şarkıydı? Hakkını helal eyle mi? Ya Her Sabah ya Hatıralar. O üçünden birisi. Haberimiz yoktu, daha önce yorumlamıştık zaten. Onunla ilgili yine Nöbetçi Erdem'in Müslüm Baba yorumu diye internete düşmüş. Eyvallah, teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Demek ki orada duygulara hitap edebiliyoruz. Anlattığımız şeyler, Müslüm Baba ile ilgili anlattığımız şeyler o sitelerin veya sosyal medya gruplarının da hoşuna gidiyor. Güzel bir şeyler, ruha dokunabiliyoruz demek ki. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ona da teşekkürlerimi iletiyorum.

0: Zerrin Özer sağlam damarcıdır sevgili kralcılar. Bu albüm komple damar şarkılardan oluşmakta. Belki o yıllardan kaynaklanan bir durum olabilir. Yani arabeskin çok zirvede olması. Ama tabii ses ve yorum da gerekiyor yani. Arabesk tamam yükselişte de sizin de o şarkıyı, o ruhu vermeniz için de belli bir sesiniz, belli bir yorumunuz olma. Hani arabesk yükselişte dur ben de bir damar yapayım. Öyle olmuyor ki. Ya siz de o şarkının hakkını verebilmelisiniz. Yani son mektup, bir kuru yaprak, ateş düştüğü yeri yakar falan. Bu albüm komple damar olmuş. Zerrin Özer bayağı bir Bergen ekolüne geçmiş yani burada.
1: Kral, nöbetçi Erdem.

0: Evet, yavaş yavaş şiirimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edin arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar. Kul damar.

serap değil mi? Gitme yarim demedim mi ben sana? Mutluluklar artık serap değil mi? Gitme yavrum demedim mi?

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Mert Demircan. Arabada gelirken Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse yakındım. Geldim ve şifreyi söyledim. Hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıra

0: Şarkıdaki şarkı da tüm Trakyalılara armağan olsun.
1: Merhabalar, ismim Ömür Su. Babaannemle beraber Kral FM dinliyorduk ve anonsunuzu duydum. Koşarak geldim mobilyacılar sitesinin orada otobüsü buldum. Ve şifremi söyledim, hediyemi alacağım. Kral FM'e çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı babaanneme gelsin.
2: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun. Kadirhan,
3: İlaç gibi radyo.

kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum.

evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın, açıksa çıksan, bir de

miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

0: Evet, 00.38 yaptık saatlerimizi, güzel şarkılarımıza gece yolculuğumuz devam ediyor. Diğer taraftan da mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgi Can ablamız şu anda bizleri Bodrum'da Sibel'le birlikte seyir halindeyken dinlemekte. Selam gönderelim Bodrum'a. Sevgi Can ablamıza ve Sibel'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Aynı zamanda onlar gibi yolda olan tüm kralcılarımıza da selam olsun. Selamla beraber hayırlı yolculuklar temennisinde de bulunmuş olalım. Evet, devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kanada'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili Kayhan'dan, şu anda seni dinliyorum, tüm sevdiklerime ve sevenlerime aracılığınızla selam olsun Kadirhan diyor. Ankara'dan bir mesaj, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin demiş Asiye. Evet, iyi yayınlar Kadirhan, seni dinliyorum diyor İstanbul'dan Safiye. Çok sevdiğim Balıkesir Kepçuk cezaevindeki Onur ve arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Balıkesir'den Dursun Bey'den Hüseyin ben. Şu anda seni Ahmet, Remzi ve Ali, Adem kardeşlerimle dinliyorum diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun sevgili kralcımıza ve arkadaşlarına. Kadirhan abi, Bulgaristan Türkiye sınırında şu anda seni dinlemekteyim. Uzun yol kaptanıyım diyor Cavit. Yanımdaki arkadaşım Semih ve uzun yol kaptanlarına sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan ederim. Bu arada hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yollarda olan kralcılarımıza. Evet, son bir mesajı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun dediğim gibi mesajlarımız. Birazdan da sesli mesajlarımızı değerlendireceğiz. Sivas'tan Aslı'ya da selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda şu anda seni dinliyorum diyor Özcan İstanbul'dan. Sıradaki şarkı bana da armağan edersen mutlu olurum demiş. Gaziantep'ten İrfan Ateş'e de şarkımız armağanımız olsun. O da kaptan Ahmet de şu anda bizleri dinlemekteler. Yollar açık olsun. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

nasılsınız demiş kralcımız. Güvenlik görevlisiyim. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum. Özellikle tüm sevenlere gelsin. Görele Yeşildere köyünden Şahin'den gelen bir mesaj. Şahin'e de selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda onun gibi şu anda mesaide olan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Hollanda'dan Hakan. Kıymetli kardeşim, olsan içinde sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Yine Söke'den, Gülüzar'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim ve sevenlerim için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum. Özellikle canım eşim Hakkı Demir'e gelsin diyor. Dediğim gibi mesajlarımız yoğunlukta. Devam edelim mesajlarımıza. Ankara'dan, sevgili Gurbet'ten gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadirhan diyor Gökçen. İngiltere'den gelen bir mesaj. Nurettin, tüm sevdiklerime ve sevenlerime özellikle Afyonkarahisar, Bolvadin, Özburun kasabasına sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Çorum'dan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Eşi Aliye ile şu anda beraber bizleri dinlemekte. Yine Muharrem, hayırlı geceler diyor Samsun'dan. Balıkesir Dursun Bey'e selam gönderelim Hüseyin'e. Kırklareli'den İrfan'dan gelen bir mesajımız var. Kolay gelsin Kadirhan diyor Balıkesir'den Mustafa. Eşimle beraber seni balkonda dinlemekteyiz. Özellikle eşim ve güzel kızım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da şarkımız armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: İyi geceler abi, Bursa'dan Cüneyt. Gece vardiyasında çalışırken seni dinliyoruz demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun bu arada, birazdan Cengiz Kurtoğlu'ndan da güzel bir şarkımızı kralcılarımızla paylaşacağız. Bursa Karacabey'den şu anda seni dinliyorum diyor. Doğula köyündeyim. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Resul Kaya'dan gelen bir mesaj. İyi geceler, kolay gelsin Kadirhan diyor. Seni dinliyorum diyor Antalya'dan Eylül. Evet, Norveç'ten, Asya'dan gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Kral ailesine iyi geceler. İzmir, Beydoğan'dan seni dinliyorum diyor. Sercan Sertkaya ile birlikte kulağımız sende. Ali Çelik, ben diyor. Sıradaki şarkı bize darman edersen mutlu olurum demiş. Bu arada Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. Devam edelim mesajlarımızla. Muhittin'den, Bursa Yıldırım'dan gelen bir mesajımız var. Yine gelen mesajlarımızdan iyi geceler Kadirhan, Ankara'dan İsrafil ben, tüm sevdiklerime ve sevenlerime aracılığınla selam olsun diyor. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Isparta'dan Gülnur'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyoruz eşim ve misafirlerimizle beraber, tüm sevdiklerimiz için bir şarkı istiyoruz demişler. Bekir, Konya İstanbul arası seyir halinde seni dinliyoruz diyor. Mehmet Yavuz ve Bahadır kardeşime gelsin demiş. Yollar açık olsun. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadirhan, ben Safiye. Sıradaki şarkı biricik sevdiğim Onur'a gelsin. Kendisine ve koğuş arkadaşlarına selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Unutma, Safiye onursuz yaşayamaz. İyi geceler.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kadirhan

0: Diyarbakır'dan sevgili Onur'dan gelen bir mesajımız var. Biricik eşim Esra'yı çok seviyorum. Sıradaki şarkı ona gelsin diyor. Malatya'dan Murat, sizi dinlemek büyük bir keyif. Gece çalışmak zorunda olan herkese kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı çok değerli arkadaşım Kaptan Günay'a armağan ediyorum demiş. Huriye'den gelen bir mesajımız var Fransa'dan. O da şu anda mesaide bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hayırlı geceler Kadirhan. Gece vadiyamızda yine benimle çalışan iş arkadaşlarımla beraber seni dinliyoruz demiş. Almanya'dan Gülşen'den gelen bir mesaj. Kolay gelsin Kadirhan diyor. Samsun Çarşamba'da bulunan eşim Arzu'ya sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Murat'tan. İyi yayınlar. Tekirdağ Semetli Köyü'nden İlker ve Murat. Yayınlar Kadirhan, seni dinliyoruz demiş. İzmir'den Gül. Balıkesir Burhaniye'den selamlar. İrfan. Didim'den Nazmiye'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz sevgili kralcımıza. Şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. İyi geceler, kolay gelsin Kadirhan demiş. Muğla'dan Fethiye'den Zafer. Özellikle ekip arkadaşlarıma Adem ve İsmail'e gelsin diyor. Fethiye'de şu anda seni dinleyen herkese selam gönderiyoruz demişler. Fethiye frekansımızı da paylaşmış. 102.0 selam olsun sevgili kralcımıza. Onun gibi mesaide olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İyi geceler Kadirhan diyor. İstanbul'dan Yıldız ben. Evlat hasreti çeken annelere gelsin sıradaki şarkı diyor. İnşallah yakın zamanda kavuşmalarını temenni ediyoruz. Selam olsun sevgili Yıldız ablamıza da. Güzel bir şarkımız var, ona da armağan edelim. Birazdan gelen mesajları değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

0: Hayırlı geceler Kadirhan, Rize'den seni dinliyorum diyor. Barış, tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Karabük'ten Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Eşi Gül'e armağan ediyor sıradaki şarkımızı. Bursa Karacabey'den Murat, Samet Olcay şu anda bir taraftan çalıştıklarını, diğer taraftan da bizleri dinlediklerini belirtmişler. Güvenlik görevlileri olduğunu yazmış mesajında kralcımız. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Gurbetten gelen bir mesajla devam edelim. Almanya'dan Yeşim, şu anda seni dinliyorum diyor. Yine Suudi Arabistan'dan selam göndermiş sevgili kralcımız. İsmini belirtmemiş, bizden de ona selam olsun. Özellikle ailemim için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Çorum'dan Elif'ten gelen bir mesaj. Antalya'dan Ramazan, sıradaki şarkıyı arkadaşım Gökhan'a ve Ahmet'e armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan Bursa, Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş. Tüm sevdiklerime gelsin demiş. Şırnak'tan gelen bir mesajımız var. Dayım Vedat Kocabaş ve tüm sevdiklerime de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Emir'den gelen bir mesaj. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Hayırlı geceler Kadirhan, kolay gelsin diyor. Özellikle Eskişehir'deki İsmail Alakuş'a sıradaki şarkı benden armağanım olsun demiş Şevval. Evet, güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza birazdan.
1: Kadirhan

0: 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabından da mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram demişken Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Ferdi'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, Belçika'dan geldik. Seni dinleye dinleye İstanbul'dayız. Ben dayılarım Canip için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Programın başında mesaj göndermiş yoğunluktan dolayı. Ancak hayırlı geceler Kadirhan abi, seni Marmaris'ten dinliyoruz. Ev arkadaşım Burak ve ben senden Kıbrıs'ta batan gemide vefat eden devrimiz Fahri cennet olsun inşallah. Kayıplarda en yakın zamanda bulunması temennisiyle tüm milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ülke olarak hepimiz çok üzüldük. Özellikle dediğim gibi hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hasta olan, yaralı olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dediğim gibi en kısa zamanda inşallah kayıplarımız da bulunur. Temennisi ve duasıyla devam ediyoruz beraberliğimize.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

tüm tutuşmalı. Yasak kelime oynayamadı. Yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp. Ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum, seninleyim.

duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

0: kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.
1: Evet, Mardin Midyat'tan iyi geceler Kadirhan kardeşim, Sedat Akalan kızım Zeynep'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Selinur bugün doğum günü olan Aysel Arslan'a şarkıyı armağan etmek istediğini belirtmiş. Hem Aysel'in hem doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Ordu Ulubey'den Kenan şu anda ilçe hastanesinde nöbetteyiz. Nöbet ekibine ve kral ailesine İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı demişler. Az evvel paylaşmıştık. Bu arada hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Balıkesir Dursun Bey, Şabanlar Mahallesi'nden Ramazan, yıllardır sizleri dinliyorum. İyi ki varsınız diyor. İyi ki sizler de varsınız. İyi geceler Kadirhan, Yunus, Bursa'dan, Osman Gazi'den selamlar. Eşimle mutfakta çayımı yudumlarken her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyoruz. Çok sevdiğim eşime ve uyuyan oğluma gelsin diyor. Allah bağışlasın diyelim. Evet, Eskişehir'den Zeynep'ten gelen bir mesajımız var. Şarkı gece mesaisinde olanlara gelsin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan abi, yayınlar. Gökhan'dan bir tanecik Aysun'la da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Onu çok sevdiğimi söylersen daha da mutlu olurum demiş. Evet, Almanya'dan Kaptan Ramazan Baştürk'ten gelen bir mesajımız var. Zara'dan bir şarkı istiyor. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. İyi geceler Kadirhan, İstanbul Kartal'dan Emine ben diyor. İyi yayınlar Ayancık'tan, Doğanlı Köyü'nden, kızım Nur'dan, eşim Reşide ile beraber seni dinliyoruz demiş. Selam olsun Erdoğan Karaslan ve ailesine. Evet, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Bursa'dan Güneyt'te gece vardiyasında çalışan kralcılarımızdan, Çorlu'dan Abdullah iyi yayınlar Kadirhan diyor. Ben de gece mesaisinde seni dinliyorum. Özellikle bu saatte

0: Efendim dinleyenlere ve siz çalışanlara gelsin demiş. Hasan Adana'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan Hasan Buzlu, Mrs. Taş Ocağı'nda gece vadiyasında şoför arkadaşlar ve operatör arkadaşlarla seni dinliyoruz demişler. Kadının abi şu anda nöbette, nöbetçi amirim Gülserin Hocam'la seni dinliyoruz diyor Elazığ'dan Abdülselam. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Ben Rize'den Barış Çepni. Öncelikle tüm dinleyenlerin gecesi güzel olsun, hayırlı olsun. Sıradaki şarkı tüm sevmesini bilenlere, kader mahkumlarına ve özellikle sizlere gelsin. Benden selam, saygılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Sinop'tan selamlar Kadirhan, iyi yayınlar. Şu anda nöbette olan arkadaşım Ziya, Başa ve Kral Efendi dinleyicilerine gelsin diyor. Soydan'dan gelen bir mesaj. Kadirhan, ben Çorum'dan seni dinlemek

Yemekteyim demiş Ömer. Yine Aydın'dan gelen bir mesajımız var. Elif şu anda mesaide olan kralcılarımızdan. Adıyaman'dan seni dinlemekteyim demiş. Mesaide olan kralcılarımızdan. Kahta'dan sevgili kralcımız Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum diyor. Herkese selam olsun diyor. Bizden de ona selam olsun. Enes ve çalışan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Evet, Ardahan Üniversitesi'nde dinliyorum. Gece nöbetindeyim, şarkılar çok güzel diyor. Eksik olmasın. Zafer Topkaya'ya da selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda onun gibi mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Bartın'dan Ercan, eşi Serpil de bizleri dinlemekte. İyi geceler Kadirhan, Samsun'dan Salih. Gece mesaisinde çalışmaktayım. Özellikle operatör arkadaşlar için demiş. Kadirhan abi ben Esef, 3 kişi oturduk çay içiyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Esef ve arkadaşlarına da selam gönderelim. Bu arada Eskişehir'den göndermişler mesajları. Oğuz'dan gelen bir mesajımız var. Yine Hollanda'dan Emine ablamız selam göndermiş. Kadirhan öncelikle iyi yayınlar, Kuşadası'ndan Aysu eşim Serkan'a gelsin diyor. İstanbul'dan taksici Nurettin selamlar Kadirhan. Trabzon, Gümüşhane, Zonguldak 06 plakam. Sıradaki şarkıyı tüm taksici arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Tüm taksici kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Evet, yolda olan kaptanlarımızdan gelen bir mesajımız var. Yahya Cüre şu anda yolda bizi dinlemekte. Selam gönderelim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza. İyi geceler Kadir Han, Bolu Gerede'den, Organize Sanayi Bölgesi'nden Ercan Akdoğan selam olsun demiş. Kolaylıklar dileyelim. Ayşegül'den Erkan'a gelsin sıradaki şarkı diyor sevgili Ayşegül. Yine mesajlarımızdan Kuşadası'ndan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan Osman şu anda seyir halinde seni dinliyorum demiş. Çorlu'dan Abdullah'a selam gönderelim. O da gece mesaisinde olan kralcılarımızdan hem ona hem mesaide olan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajlara ilişiyor. Yine mesaide bizi dinleyen kralcılarımızdan Almanya'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Özellikle Kayseri'deki aileme sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Burada iş arkadaşlarımla seni dinliyoruz diyor. Ömer'e de selam olsun. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Bu arada birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Feride'den gelen bir mesajımız var. Balıkesir Dursun Bey'den sizleri dinliyorum diyor. Kızım Yağmur'la bize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Yine sönmez kuş şu anda seni dinliyorum diyor. Hayırlı geceler. Rize Pazar ilçesinden yazıyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Samet Doğan'a selam olsun. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Mesajlarımız hem WhatsApp hattı üzerinden hem de Instagram hesabım üzerinden oldukça yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar Kadirhan, Balıkesir'den Faruk canım, Hazalım için sıradaki şarkı diyor. Kadirhan abi seni dinliyorum diyor.

0: Makedonya'dan ablamla seni dinliyoruz, seni çok seviyoruz demiş. Gostivar'dan selam göndermiş sevgili Murat'a. Bizden de selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Erzurum'dan gönderiyorum abi. Özellikle eşim Onur'a gelsin sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız.
1: Kadirhan.

0: Biraz. Evet, bu gecede geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Kadiran abi, ben Bodrum'dan tanker kaptanı Mustafa Akgül, şu an İzmir'den Bodrum'a seyir halindeyim diyor. Tüm tır şoförlerine gelsin sıradaki şarkı demiş. Yine gelen mesajlarımızdan sevgili Akalp'ten gelen bir mesajımız var. O da bizleri şu anda İzmir Tire'den takip etmekte. Özellikle Samet Keskin için de sıradaki şarkımızı armağan edersen mutlu olurum diyor. Final şarkımız, onlara da armağanımız olsun. Evet, bu gecede dediğim gibi geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.